Dedicim do uyumak her sabahın yok. Dedicim gazın sualında sper para. Radio Stotis Capsule.